0: 这份计划的资料本是我写给大家合约的。当然，曲仙，你也是反抗过拒绝过，所以才需要我的实验来挟持你的大脑，直到从上海转移之前。
1: 老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老虎，老